her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur, aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki

Ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca

Niye yanılıyorum hep? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimizin

Sen hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Şimdi gidiyorum.

Aşkını dert etme kendine. Bitti dersin solan olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin solan olursa. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

Ağzımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum göğe.

seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüz

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

eskileri bizi tanır, yenileri de bizi örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden mutlulukla, adamlıkla, delikanlıkla alır. Yine de

Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınız artıyor.

0: sürüyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
9: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum.

0: Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: geldin.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de

0: Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü

0: Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, Eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, Şehir Planlamacısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Aksu, Hukukçu Sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik

0: Yanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
5: Chery. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: Alay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: geldin.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

döner acayip. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Oynama şükürüm şükürüm. Ah yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz.

0: Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye

0: Belediye Başkanı
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler, Aydın.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör.

0: dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kur,

0: Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 84 36.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan

0: motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Top dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres...

0: Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Afyonkarahisar'da önceki gün bir anda ortadan kaybolan 82 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyünde yaşayan 82 yaşındaki Halil Kocabıyık önceki gün ortadan kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
1: Video alıyor mu?
0: Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından öğle saatlerinde acı haber geldi. Halil Kocabıyık'ın cansız bedenine kaybolduğu köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir derede ulaşıldı. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Kocabıyık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşmanın sürdüğü bildirildi. İzmir merkezli FETÖ eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi tutuklandı. İzmir'in Cumhuriyet Başsavcılığı koordinisinde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün Öğrenci Evi adı altında faaliyet gösteren hücre evlerinde yeniden yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi. İzmir genelinde örgüt tarafından finanse edildiği belirlenen 22 hücre evinin deşifre edildiği öğrenildi. Soruşturmada ayrıca bazı örgüt sorumlularının kod isim kullandığı, para transferlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve bazı şüphelilerin yurt dışındaki örgütsel kamplara farklı gerekçelerle gönderildiği öne sürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 15 şüpheli serbest bırakılırken hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi doğrudan cezaevine teslim edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında firari durumunda bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleri adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Daha önce Muğla merkezli yapılan operasyonda Daltonlar ve Casper'lar olarak bilinen yapılanmalara yönelik düzenlenen baskınlarda 15 kişi yakalanmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte alınan ifadeler ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin suç örgütleri adına keşif yaptığı, eylem hazırlıklarında bulunduğu ve azmettirme faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine Fethiye merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

0: Başlatılan operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda üniversite içerisinde organize bir yapı oluşturuldu ve bazı alımların rekabet koşulları oluşmadan aynı firmalara verildiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre ihale süreçlerinde piyasa araştırmalarının yapılmadığı, yaklaşık maliyetlerin sağlıklı şekilde belirlenmediği ve kamu görevlileri üzerinde usulsüz talimatlar uygulandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde toplam 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararı oluştuğu değerlendirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 7'si serbest bırakılırken 13 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında Ege Üniversitesi'nin eski başhekimi, eski genel sekreteri ve çeşitli birim yöneticilerinin de bulunduğu 27 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Aydın'da LGS sınavına girecek bir öğrenci kimliğini unuttuğunu fark edince zamanla yarış başladı. Polis ekipleri ve vatandaşların desteğiyle geçici kimlik kartı çıkartılan öğrenci sınava saniyeler kala yetişti. Aydın'ın Efeler ilçesinde LGS heyecanı yaşanırken bir öğrencinin kimliğini unuttuğunu fark etmesi üzerine zamanla yarış başladı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Alperen Oğuz, sınav girişinde kimliğinin yanında olmadığını fark edince panik yaşandı. Durumu fark eden veliler ve vatandaşlar öğrencinin kimliğini bulmak için seferber oldu. Kimliğinin bulunamaması ve ailesine ulaşılamaması üzerine polis ekipleri devreye girdi. Motorize trafik polisi öğrenciyi alarak Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci yeniden sınav merkezine getirildi.
1: Alacak tabii, almayacak. Yürü.
0: Sınav saatine dakikalar kala okul kapısına ulaşan Alperen koşarak sınav salonuna girdi. Veliler ise yaşanan dayanışma için teşekkür ederek sürecin hızlı şekilde çözülmesinin öğrenciyi sınava yetiştirdiğini ifade etti.
2: Şöyle sınav belgesi yani kimlik belgesini düşürdüğünü öğrendik. Tabii tüm veliler herkes bakıyor etrafa ama burada yok, herhalde arabada düşmüş. Nüfus geldi aklıma. Komşum nüfusta çalıştığı için ondan yardım istedim. Efeler Nüfus Müdürlüğü'nün açık olduğunu söyledi. Hemen polisimiz, Allah bin kere razı olsun, çocuğu bindirdik arkasına gönderdik. Oradaki memurdan da Allah razı olsun, o da halletti işini, geldi. Alkışlarla soktuk sınava.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde görme engelli bir adam birlikte yaşadığı kadından şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Uzaklaştırma kararına rağmen olayların sürdüğü evde kilit değiştirildiği ve taraflar arasında gerilim devam ettiği bildirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda görme engelli Aydın A, birlikte yaşadığı ZY isimli kadının kendisine şiddet uyguladığını ve evine girmesini engellediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.
3: Ne istiyorsun, onu söyle.
0: Edinilen bilgilere göre çocukluk döneminde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybeden Aydın A, ailesinin tahsis ettiği evde yaşamını sürdürürken yaklaşık 3 ay önce Z'ye ile tanıştı. Bir süre sonra aynı evde yaşamaya başlayan ikili arasında tartışmalar yaşandı ve sürecin şiddet iddialarına dönüştüğü öne sürüldü.
4: Eve giremiyoruz işte.
5: Nedir durum? Niye giremiyorsun?
4: Pazar gün ben işten gelirken...
5: Evet.
4: Kapıyı açmayacağım dedi. Ondan sonra eve geldim. Ondan sonra polis çağırdık. Geldi polis. İkna etmeye çalıştı. Açmadı. Biz şeye gittik. Onlar da iki gün sonra biz eve gireceğiz. O uzaklaştırması lazım. Uzaklaştırma belgesi burada. Uzaklaştırma belgesi. Salı gün çıktık ara. Ben salı gün eve girdim. O her gün binaya geliyor.
0: Görme engelli Aydın A, kadının mahkeme kararına rağmen eve geldiğini, çilingir yardımıyla kapı kilidini değiştirdiğini ve kendisini eve almadığını ileri sürdü.
4: Gelmemesi lazım. Kişi buraya binaya geliyor. Apartmanı da rahatsız ediyor. Dün 3 sefer polisinden gitti.

0: Dinlemedi, salıverdiler onlar. Oradan, işlemlerden salıveriyorlar. Bugün ikinci, bugün sabah geldi, sen Aydın Bey evde mi bu dedi. Yok, benim yanımda yok dedim. Çadıda buldular, götürdüler. Ben buralarda bir yere gittim. Şu an gelmiş çilingirciye, açtırmış kapıyı, nasıl açtırdı, nasıl değiştirdi dedi. Ben de anlamadan, bulvardan öbür polislere imza atmaktan gelmeden eve içine girmiş oturmuş. Şu an çıkmıyor.
1: Son yaşanan olayda polis ekipleri eve müdahale ederek çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde bulunan Z'ye polis tarafından dışarı çıkarılarak karakola götürüldü.
2: Sen bu arabayı. Hayır abla.
1: Aydın A ise yaşananların defalarca tekrarlandığını belirterek eve giremiyorum, sürekli kilit değiştiriliyor diyerek yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili inceleme ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.
3: Ne istiyorsun onu söyle.
1: Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yaşındaki Fatma Şen ile birlikte en büyüğü 6 yaşında olan 3 çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri anne ve çocukların bulunması için çalışma başlattı.
4: Kızım Fatime evi terk etmiş.
1: Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen, 3 çocuğuyla birlikte 4 gün önce ortadan kayboldu. Aile bireyleri, anne ve çocuklardan uzun süredir haber alamadıklarını belirterek durumu yetkililere bildirdi.
5: Ablam mantıklı düşünebilen bir insan değil kendisi ve çocukların
1: Edinilen bilgilere göre Fatma Şen'in eşi Mustafa Şen, yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada eşinin çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını ifade etti.
6: Şimdi eşyalarımı toplarken kayınpeder saat 4 sıralığında kendi anlattığına göre tarlaya ot yolmaya gitmiş. Demiş ki kızım sen de evi topla. Kayınvalide ile beraber gitmiş de bir saat sonra döndüklerinde Fatma yokmuş. Fatma'nın o mahallede çocuklarına anlattığına göre çocuğunun Asel'in düştüğüne gitmesi gerektiğini söylemiş. Elindeki eşyalarla birlikte oradan kaybolmuş gitmiş. O saatten beri biz arıyoruz. Dört gündür arıyoruz çocukları.
1: Aile fertleri özellikle küçük yaştaki çocukların sağlık durumundan endişe ettiklerini belirterek yardım çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin kayıp anne ve 3 çocuğunun bulunması için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
4: Kızım Fatime evi terk etmiş. Büyük ihtimalle birileri kandırdı. Ben kızımı değil torunlarım istiyorum. 3 yaşından masum torunlarım var, onları istiyorum.
5: Ablam mantıklı düşünebilen bir insan değil kendisi. Ve çocukların yaşları da çok küçük. Ablamı birisi muhtemelen kandırdı. Ben kendi imkanlarımla edindim bilgiye göre Kütahya Otogarı'nda Kırıkkale Otogar'a kadar gitmiş, orada inmiş. Ondan sonrası bende yok. Ondan sonrasını bulamıyoruz. Bulmamıza yardımcı olabilecek insanlar, imkanlar varsa lütfen. Çünkü polisler ellerinden geleni evet yapıyorlar ama olmuyor. Çünkü annenin aklı yaşı büyük olduğu için, reşit olduğu için bize yardımcı olmuyorlar.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yazar Barış Gönülşen'in annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de 78 yaşında hayatını kaybeden Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı. Karabağları ilçesindeki Büyük Hatay Camisi'nde düzenlenen törende Özgür Özel, beraberindeki partililerle birlikte Gönülşen ailesine taziyelerini iletti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Nurhayat Gönülşen'in naaşı Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni aile yakınları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Aydın'ın İkizdere Barajı bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden nefes aldı. Aydın'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın etkileri nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere kadar gerileyen İkizdere Barajı bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı. Efeler ilçesinde bulunan ve 195 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olan barajda su seviyesinin yükselmesi özellikle çiftçileri sevindirdi. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı kentte üreticilerin yakından takip ettiği doluluk oranları son yağışların ardından artış gösterdi. Öte yandan Aydın ve çevresindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı bölge için adeta can suyu oldu. Haziran ayı verilerine göre barajdaki doluluk oranı %48,4'e ulaşırken geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde yaşanan kuraklık görüntüleri yerini umut veren manzaralara bıraktı. Denizli'de bir parkta meydana gelen köpek saldırısı sırasında yaşanan müdahale güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir köpek telef olurken bir çocuk yaralandı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir parkta yaşanan köpek saldırısı hem yaralanma hem de tartışmalı bir müdahaleye sahne oldu. (Gülüyor) 7 Haziran günü Mümtaz Gür Çocuk Parkı'nda meydana gelen olayda tasmalı bir köpek serbest halde dolaşan daha büyük bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında köpekleri ayırmaya çalışan anne ve çocuklar çaba gösterse de başarılı olamadı. Bu sırada parkta bulunan bir doktor elindeki çekiçle müdahale ederek saldırgan köpeği etkisiz hale getirdi. Olayın ardından saldırgan köpek telef olurken 14 yaşındaki bir çocuğun bacağından ısırıldığı ve tedavisinin yapılarak kuduz aşısı uygulandığı öğrenildi. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada açıklama yapan doktor, müdahaleyi çocukları korumak amacıyla yaptığını ifade ederken, çocuğun annesi de olayın daha büyük bir yaralanmayı önlediğini belirterek doktora teşekkür etti. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, son yıllarda gençlerde kalp krizi vakalarında artış görüldüğünü belirterek özellikle sıcak havalarda susuz kalmanın ve bilinmeyen risk faktörlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, son dönemlerde genç yaş gruplarında kalp krizi vakalarında artış gözlendiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından risklerin arttığına dikkat çeken Akçay, özellikle susuz kalmanın ve yoğun fiziksel aktivitelerin bu riski daha da yükselttiğini ifade etti.
7: Gençlerde kalp krizi giderek artıyor, yoğunlaşıyor. Özellikle bu son dönemde yaz aylarında sıcakların da artmasıyla beraber daha sık karşılaşıyoruz. Bunun tabii mevsimsel nedenleri olabilir. Yani sıcakta su, tuz kaybediyoruz ve böyle ağır, özellikle gün içerisinde ağır egzersiz yaptığımız zaman aşırı zorlamayla bağlı kalp krizi riskimiz artıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yaz aylarında özellikle kalp rahatsızlığı olan insanların gündüz saatlerinde güneşe çıkmaması, daha serin zamanlarda egzersiz ve yürüyüşlerini yapmasını öneriyoruz. Bunun dışında tabii risk faktörleri önemli. Giderek gençlerde görüyoruz kalp krizini. Bunun sebebi de farkında olmadığımız risk faktörleri. Bunlar yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı gibi ve yoğun sigara kullanımı, stresli hayat. Bunların hepsi çok ciddi önemli risk faktörleri. Ve bunları da düzenli takip edilmediği için, insanlar farkında olmadığı için bu risk faktörlerinin erken yaşta sürpriz kalp kriziyle ciddi sorunlara yol açabilecek sağlık problemleriyle karşı karşıya geliyor. O bakımdan insanlarımızın eğer ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren yüksek riskli bir ailesi varsa mutlaka kontrollere gelmesi, düzenli aralıklarla kardiyolojik muayene olmalarını öneriyoruz.
1: Aydın'da motor sporları tutkunlarının merakla beklediği yeni pazar otokros yarışları için geri sayım sona eriyor. IOX'un ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda 15 pilot zorlu pistte dereceye girmek için mücadele edecek. Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek yeni pazar otokros yarışları için hazırlıklar tamamlandı. Eğitimci Hasan Kara Ömer Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi'nin destekleriyle yoğun bir çalışma yürüttü.

0: Öte yandan AYOSK Başkanı Hasan Karaömer, yeni dönemde sadece yarış organizasyonlarıyla değil, motosiklet, havacılık, turizm ve gençlik projeleriyle de ön plana çıkmayı hedeflediklerini belirtti.
1: 13-14 Haziran Cumartesi Pazar günü Aydın Yeni Pazar Motorsporları alanında Ege Otokros yarışımız vardır. Türkiye geneli 15 yarışmacımız gelecektir. Tüm bunları izlemek için tüm halkımızı ve spor severleri Yeni Pazar Motorsporları alanına bekliyoruz.
0: Türkiye'nin en zorlu ve en güzel pistlerinden biri olarak gösterilen Yeni Pazar Otokros pistinde gerçekleştirilecek yarışlarda 4 farklı kategoride 15 pilot mücadele edecek.

0: motor sporları tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen yarışlar hafta sonu boyunca heyecan dolu anlara sahne olacak. Denizli'nin Honaz ilçesinde çocukların eğitimine katkı sağlayacak önemli bir yatırımın temeli atıldı. Honaz Belediyesi ve hayırsever iş insanı Murat Yener'in işbirliğiyle hayata geçirilecek Gelişim Akademisi gündüz bakım evi modern yapısıyla dikkat çekiyor. Denizli Honaz Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Murat Yener'in katkılarıyla yapılacak Murat Yener Gelişim Akademisi gündüz bakım evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kaklık Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek Honaz'ın her geçen gün geliştiğini ifade etti.
1: Ülkenin yoğun gündem arasında biz çalışmalarımıza yoğunlukla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkede ne olur ne biterse elbet onları izliyoruz ama Honaz'ımızı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalışmaları kendi bulunduğu bölgeleri, coğrafyayı kalkındırmak üzere yoluna en kararlı şekilde devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki biz sizlere söz verdik. Bu ülkeyi Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri arasında sokacağız dedik. Yola çıktığımız artık 8. yıl. 8. yılda Honaz, Merkez Efendi ve Pamukkale'den sonra Denizli'nin en gelişmiş 3. ilçesi. Bunu ben söylemiyorum, bunu bakanlık SEG araştırmasında söylüyor. Ve yıllardan beri bu düzeyimizi artırarak devam ettiriyoruz.
0: Öte yandan modern eğitim anlayışıyla tasarlanan tesiste uzay gözlem odası, bilim atölyesi, sanat ve drama odaları yer alacak. Yaklaşık 40 öğrenci kapasitesine sahip olması planlanan merkez, çocukların akademik ve sosyal gelişimine katkı sunacak. Kendi enerjisini üretebilen, sürdürülebilir yapısıyla da dikkat çeken Gündüz Bakım Evi'nin, Kaklık Mahallesi'nin eğitim altyapısına önemli değer katması hedefleniyor.
2: İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak seçime çevrilmişti. Yapılan oylamalar sonucunda CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer Buca Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.
0: İzmir'in Buca ilçesinde belediye başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi olağanüstü gündemle toplandı.
3: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrası ve 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca bakanlık makamının 07.06.2026 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ve 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Buca Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere Buca Belediyesi Hizmet Binası'nın toplantı salonunda 12.06.2026 tarih Cuma günü saat 16'da olağanüstü toplantısı ile ilgili yazı bildirilmiştir.
0: Başkan vekilliği seçimi için CHP grubu Hüseyin Benzer'i, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez aday gösterdi. Mecliste yapılan ilk tur oylamada gerekli çoğunluk sağlanamazken seçim ikinci ve üçüncü tura taşındı. Üçüncü turda CHP'nin adayı Hüseyin Benzer 25 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Veli Balyemez 18 oyda kaldı. Böylece çoğunluğu sağlayan Hüseyin Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçimin ardından açıklama yapan Hüseyin Benzer, görevini sürdüreceklerini belirterek Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yeniden görevine döneceğine inandığını ifade etti.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım geleceğini belirleyecek İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 çalışmaları kapsamında paydaş çalıştayını gerçekleştirdi.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 kapsamında çalışmalarını paydaş çalıştayıyla sürdürdü. Tarihi hava gazı fabrikasında düzenlenen toplantıya belediye yöneticileri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.
2: Çalıştay'da konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Doktor Zafer Levent Yıldır, ulaşımın bir kent hakkı olduğunu belirterek sürdürülebilirlik ve insan odaklı hareketlilik kavramlarının önemine dikkat çekti.
4: Sürdürülebilirlik oluyor. Elden geldiğince yeni anladığımız ve önemini...
2: Plan kapsamında on binlerce kişiyle yapılan saha araştırmaları sonucu İzmir'de günlük hareketliliğin arttığı, toplu taşımada ise raylı sistemlerinin payının %35'e ulaştığı belirlendi.
4: Bizim gibi gelecekte bugün önemsemediğimiz bir ayrıntı gibi gördüğümüz bir sorunun çok...
2: Yetkililer yaklaşık 68 bin kişinin katıldığı anket çalışmalarıyla kentin ulaşım ve verilerinin detaylı şekilde analiz edildiğini açıkladı.
5: Bu dönem başkanımızın da talimatlarıyla şöyle bir fırsat gelişti.
2: İzmir Ulaşım Ana Planı 2040'ın Kasım ayında tamamlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onayına sunulması hedefleniyor.
6: Kapsayıcı tüm paydaşları, tüm ulaşım unsurlarını kapsayan bir plan olması.
2: Plan kapsamında raylı sistemlerin geliştirilmesi, toplu taşıma entegrasyonu, bisiklet ve yaya odaklı ulaşım çözümleri ile çevreci ulaşım politikalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma'da yürütülen yaklaşık 20 milyon TL'lik yağmur suyu hattı projesiyle ilçede yıllardır yaşanan su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçesinde taşkın riskini azaltmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Yaklaşık 20 milyon TL maliyetli proje kapsamında İstasyon ve İnönü mahallelerinde toplam 2700 metre yağmur suyu hattı döşeniyor. Çalışmalar doğrultusunda İstasyon Mahallesi'nde 1500 metre, İnönü Mahallesi'nde ise 1200 metre yağmur suyu hattı imalatı yapılırken ayrıca 330 adet yağmur suyu ızgarası da yerleştirilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin taşkın risklerini azaltacağını ve ilçenin altyapı kapasitesini güçlendireceğini ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem can ve mal güvenliğinin arttırılması hem de yağmur sularının daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amaçlanıyor.
0: Kütahya'nın köklü tarihini ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan Germiyan Festivali kapılarını açtı.
2: Kütahya'da düzenlenen Germiyan Festivali renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı. Zafer Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atlı birlikler, mehter takımı ve geleneksel kıyafetler giyen katılımcılar tarihi atmosfer oluştururken vatandaşlar korteji alkışlarla karşıladı. Festivalin açılışında konuşan Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'nın yüzlerce yıllık Germiyan mirasına sahip olduğunu belirterek bu tarihi değerlerin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti. Kütahya Valisi Musa Işın ise kültürel mirasın korunmasının yanı sıra genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek bu tür organizasyonların tarih bilinci oluşturduğunu vurguladı.
7: Bunun devam etmesi için yeni nesillere bu hazinenin aktarılması lazım. İşte bu tür festivaller, bilimsel çalışmalar ya da paneller, çalıştaylar milli şuur oluşturmada ve gençlerimizin ve nesillerimizin kendi geçmişlerine sahip çıkmaları, köklerinden koparılmamaları, maziye sahip çıkıp atiye doğru yol almaları açısından fevkalade önemlidir. İnşallah bu tür çalışmalarla bu kadim medeniyetimizi biz nesillerimize aktarabilmeliyiz. Biz milli kimliğimizi ve kişiliğimizi devam ettirmek açısından tarihimizi, inançlarımızı, kültürlerimizi, sanatımızı mutlaka ve mutlaka her şeyden daha çok üstün tutmalıyız ve bunu nesillerimize ve gençlerimize, öğrencilerimize, aziz milletimize aktarmalıyız.
0: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi teknoloji odaklı projelerini kamuoyuna tanıttı.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi. Müzik MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknoloji tabanlı uygulamalar düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Besim Dutlulu, altyapı yatırımlarını teknolojiyle güçlendirdiklerini belirterek içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının dijital ortamda takip edildiğini söyledi.
8: Dijital dönüşüm artık günümüzün koşullarında bir tercih değil, vatandaşlarımızın daha hızlı, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hizmet sunabilmenin temel şartlarından bir haline geldi. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ olarak bu gerçeğin farkındayız. Bu nedenle altyapımızı sadece yolların, sokakların, yer altındaki hatların, kanalların üzerinde değil, veri, teknoloji ve akıllı sistemler üzerinde de inşa ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada coğrafi bilgi sistemleri, altyapımız sayesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız dijital ortamda yönetiliyor. 6500 km içme suyu yaptı. 3600 km kanalizasyon hattını analiz ederek yatırımımızı daha doğru planlıyor, arızalara daha hızlı müdahale ediyor ve kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz.
2: Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ta hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere önemli destek sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas'ın Ekin Ambarı mahallesinde üreticilere yönelik kaba yem ve balık yemi desteği dağıtıldı. Programa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılarak üreticilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi tarım arazilerinde ürettiği yulaf ve arpa gibi yem bitkileri mahallede faaliyet gösteren yaklaşık 60 işletmeye ulaştırıldı. Destek kapsamında 937 büyükbaş ve 762 küçükbaş hayvan için kaba yem desteği sağlandı. Öte yandan su ürünleri yetiştiricilerine de toplam 21 ton balık yemi dağıtıldı.
9: Et vesileyle tekrardan...
2: Destek kapsamında alabalık, çipura ve levrek üreticilerine yem yardımı yapılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlandı.
10: Büyük sorunumuz kaba yemdi. Bu kaba yemi bize ücretsiz bir şekilde temin edip bizlere dağıttığı için, çiftçilere böyle bir desteği de bulunduğu için, yardımcı olduğu için belediye başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim.
11: Balıkçılık şeyle uğraşıyoruz. En büyük gider yem giderimiz var. Daha sonrasında elektrik. Başkanımız sağ olsun çalışıyor, üreticileri de destekliyor. Yaptığı yem desteği bile büyük bir külfiyetten kurtarıyor yani üreticileri.
2: İzmir'de üniversite yıllarında tanışan Zeynep ve Oraltay Korun çifti, Roma döneminden gelen geleneksel cam üfleme sanatını 1190 derecelik fırında yaşatarak Ege bölgesinin tek sıcak cam atölyesini işletiyor. İzmir'de yaşayan Zeynep ve Oraltay Korun çifti, binlerce yıllık geçmişe sahip cam üfleme sanatını modern zamanlarda yaşatmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi cam bölümünde tanışan çift, 2024 yılından bu yana İzmir'deki atölyelerinde tamamen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Atölyede 1190 derecede sürekli yanan fırınlarda camı işleyen çift, pipo adı verilen metal çubuklarla camı şekillendirerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Zeynep Korun, kullanılan yöntemlerin Roma dönemine dayandığını şu sözlerle belirtti.
12: El aletlerimiz Roma dönemine dayanıyor. Roma döneminden bir cam ustası gelip de tezgahımıza otursa yabancılık çekmeden cam üfleyebilir aslında. Oldukça da tarihi bir yöntemle üretiyoruz camı.
2: Çift, üretimde kalıp kullanmadıklarını ve her eserin tamamen el emeğiyle özgün şekilde ortaya çıktığını vurguladı.
13: Burada da bize en büyük ayıran nokta geleneksel yöntemleri kullanarak ve kalıp kullanmayarak tamamen elde şekillendirerek ürün yelpazemizi ve tamamen kendi hayal gücümüzü ya da tasarımlarımızı kalıp kullanmadan 50 birebir şekillendirmiş oluyoruz.
2: Oraltay Korun ise camın öngörülemez yapısı nedeniyle sürecin büyük bir ustalık gerektirdiğini şu sözlerle ifade etti.
13: Geldiğinizdeki bir parçayı %100 zamında çıkartmanız oldukça zor. Bu yüzden bizim camcılar arasında kendi aramızda söylediğimiz bir şey vardır. Bu da camın seni şekillendirmesine izin verme. Yani sen camı şekillendir. Çünkü süreçte camın kendine has çok spesifik özellikleri var keskin. Hani baştan sona bir çamur gibi ya da bir hamur gibi oynayamıyorsunuz aslında. Tamamen onun isteklerine, onun özelliklerine yönelik hareket etmeniz gerekiyor.
2: İzmir'in Basmane semtinde atıl durumdaki 944 sokak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla çocukların hayalleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek hizmete açıldı. İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'de uzun süredir kullanılmayan 944 sokak, yürütülen ortak proje ile yeniden yaşama kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Oyun Sokakları projesi kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve mahalle sakinleriyle birlikte 16 hafta süren çalışma sonucunda sokak baştan sona yenilendi. Oyun alanları, spor bölümleri, oturma noktaları ve renkli zemin düzenlemeleriyle yeniden tasarlanan sokak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan yetkililer, projenin yalnızca fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendiren sosyal bir dönüşüm olduğunu ifade etti.
14: Sokakları projesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte çalıştık. 16 haftalık süre boyunca Oyun Sokakları projesinin fikrini geliştirdiler. Fikir çıkışı zaten çocukların hayallerinden olduğu için onlar bize hayallerini, işte kalenin nasıl olması gerektiği, renklerin nasıl olması gerektiğinden bahsettiler. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yapım sürecini devam ettirdik. Son 10 günde alanda çeşitli çalışmalarımız oldu. Asfalt döküldü, temizlik işleri yapıldı, boyama, saksı, bank destekleri, korkuluk montajımız ve çeşitli düzenlemelerle oyun sokağını çocuklar için eğlenceli hale getirdik. Her yaptığımız fırça darbesinde, her uyguladığımız şekilde yüzlerindeki memnuniyeti gördük. Mahallelik bize içecek yiyecek de katkıda bulunarak inanılmaz destek sağladılar. Çocukların dünyasına dokunabilmek falan.
2: Üniversite öğrencileri ise sürecin çocuklarla birlikte yürütüldüğünü, tasarımın doğrudan onların hayallerinden ortaya çıktığını belirtti.
15: İlk geldiğimiz haftalarda çok çekinerek gelmiştim. Çünkü buradaki aileler hiçbiri bizi tanımıyor. Ama çocuklarla arkadaş olduk. Çarşamba günlerini bekliyorlardı. Abla hangi gün geleceksiniz? Kaçta geleceksiniz diye. Ve her geldiğimizde o sarılmaları, kucaklaşmalarımız falan bence çok tatlı hareketlerdi. Ama gerçekten bir aile gibi olduk.
2: Mahalle sakinleri de proje sayesinde sokakta yeniden bir araya gelme ve birlikte vakit geçirme imkanı bulduklarını söyledi.
16: Gençlerimiz de güzel çaba verdiler. Çok güzel bir çaba veriyorlar onlar da. Çocuklarımız da onlarla eğleniyor geldikleri zaman. Çok güzel geçiyor her çarşamba günlerimiz. Burada birlik olduğumuzu da gösteriyor. Bütün mahallenin de birlik. Yani aynı daha eski çağlar gibi var.
2: Çocuklar ise yeni oyun alanlarında vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek sokağın artık daha güvenli ve eğlenceli hale geldiğini ifade etti.
17: Oyun oynadık, dans ettik, voleybol oynadık.
2: Basmane'de hayata geçirilen bu dönüşüm kentte benzer alanlar için örnek bir model olarak değerlendiriliyor.
0: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Millilerimiz 24 yıl önce...
3: Amerika mı?
4: Oo, çok uzakta bize.
3: İzleyenler mi?
4: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana.
5: Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçeyim.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.
4: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP Kuru Yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: Paşa Bulvarı No 21 Taksim'a Efeler Aydın.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj.
3: Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
3: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
3: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
3: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
3: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
3: önce mesaj.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP Kuru Yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

2021 Taksim'a Efeler Aydın. ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından...

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? 2. Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer.

0: beşiklik tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.

0: Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramız...

0: Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
4: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilya.

0: akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 4x2 önünde.

0: Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızdan müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Ay FM reklam.

doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürün bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken, bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız benden.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebini Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu,

duysun ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum.

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil. Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

birçok şeyi hatırlattın sen bana. O sıcacık gülüşün, öpüşün dudağımda. Unuttum birçok şeyi hatırlattın sen bana. O sıcacık

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: hep burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.
1: Yine iyi. Saz aldı eline. Ne zaman hiç dokunmuyordu.
2: Full de damar.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

incecikten bir kar yağar, yağar Elif, Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif.

0: IFM reklam. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.